Bunlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Şimdi reklamlar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
6: Alalım ama nereden?
5: Duymadın mı? Sebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
6: Fiyatlar nasıl?
5: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
6: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyisi Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

yaşayan bilir. Ektiğim tohum yeşermemiş, toprak yarılı filizlenmemiş, yar ellerin olmuş. Ne zor şeymiş o iki kelime.

yarılıp filizlenmiş, yar ellerin olmuş. Ne zor şeymiş o iki kelimeyi bana söylemek. Sen söylemesen bile

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Ben her gece kör kuyularda.
1: Bir reklam.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli koçların yeni...

tüm koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a Şerefli Koçlar Ankara. Fakülte Ankara. Eğitiminizi ve başarınızı

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem, fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Şimdi reklamlar.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 229 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
7: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
9: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
8: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
9: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Kimi mutlu etmiş ki aşk?

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
1: Bir reklam.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefsiz.

AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor.

Birini aldık beş arşın astar, biri dura varmış şalvarlık ister. Kurban olduğum Allah, ikisinin acısını bir anda göster. Yandım Allah, iki avradın elinden. Gel alım ey, gene mi ben yan?

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Spahiler Mobilya 0530.

0: 0541 489 0714.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
5: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
6: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
9: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
10: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
11: Pasifik Su Arıtma.
10: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
11: Pasifik Su Arıtma.
10: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
11: Pasifik Su Arıtma.
12: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli Koçların yeni nesil eğitim merkezi Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star erken kayıt avantajlarıyla sizleri bekliyor. 5, 6 ve 7. sınıftan LGS, TYT ve AYT hazırlığına kadar uzman öğretmen kadrosu, haftalık deneme sınavları, VIP eğitim, dijital ve hibrit eğitim sistemi, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68.

Ankara, eğitiminizi ve başarınızı garanti altına alın. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: 104.1.
1: Garip başım baştan başa, vursam

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil. Biz standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.

0: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
0: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
5: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ardarda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
2: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
6: Ekonomi.
5: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
4: Hava durumu.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
4: Spor.
5: UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
6: Haberleri dinlediniz, gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Bir reklam.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli koçlarda Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533-230-79-68, 0533-524-72-07, Fakülte Ankara, hedefin burada başlıyor. Şerefli koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli. Bir reklamı dinlediniz.
3: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozip

0: Organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyafet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan
1: düğün birisin. Mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozipro

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 61 77.
6: Şerefli Koçhisar.
4: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli önemli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
9: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
9: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
9: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
9: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
9: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
9: Telefon 0538 740 6177.
6: Şerefli Koçhisar.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bir reklam.
1: Şerefli koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, 2 cuma lezi Ayhan

0: eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a Şerefli Koçlar Ankara. Fakülte Ankara. Eğitiminizi ve başarınızı garanti altına alın. Bir reklamı dinlediniz.
1: Radyo Tuz Gölü.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Kara 629-74-78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
6: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem, fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
6: Ekonomi.
3: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
6: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
6: Spor.
3: UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000 lira para cezası aldı.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli Koçlar'da Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533-230-79-68, 0533-524-72-07, Fakülte Ankara, hedefin burada başlıyor.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada.

0: kalabalık sofraların güvenli adresi. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor. Evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla. Üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 93 06. Şerefli Koçlar.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli Koçların yeni...

ritim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68. 0533

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğalgaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık dedi. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince 20 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 şüphelinin yakalandığını, 41'inin de tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 3901 farklı operasyonda bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ile geçirildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Şimdi reklamlar.
6: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsarı. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
7: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
8: Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
6: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçsar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçsar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçsar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz: Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçsar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
9: güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
10: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
10: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: Reklamları dinlediniz.

Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Bir reklam.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli koçlarda Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533-230-79-68, 0533-524-72-07, Fakülte Ankara, hedefin burada başlıyor. Şerefli koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.

0: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
0: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 61 77.
1: Şerefli Koçhisar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivrem Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su
6: Arıtma. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 0714.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
9: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerifli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
10: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
10: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
1: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
10: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
10: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
10: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
10: Telefon 0538 740 6177.
1: Şerefli Koçhisar.
9: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
11: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
12: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2 Cuma Lezi, Ayhan Elektrik.

büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli Koçların yeni nesil eğitim merkezi Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star erken kayıt avantajlarıyla sizleri bekliyor. 5, 6 ve 7. sınıftan LGS, TYT ve AYT hazırlığına kadar uzman öğretmen kadrosu, haftalık deneme sınavları, VIP eğitim, dijital ve hibrit eğitim sistemi, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533-230-79-68, 0533-524-72-07, Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a, Şerefli

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kurtul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendiriyor.

0: direk bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000 lira para cezası aldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Şimdi reklamlar.
1: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
6: Pasifik Su Arıtma.
1: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
6: Pasifik Su Arıtma.
1: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
6: Pasifik Su Arıtma.
7: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
8: Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
9: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
10: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, karton piyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
11: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
11: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
12: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
13: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
12: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
13: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
12: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
13: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
12: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
13: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
12: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
13: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
12: Telefon 0538 740 61 77.
13: Şerefli Koçhisar.
10: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
14: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimler, çizimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
10: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
12: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
13: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
12: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
13: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
12: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
13: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
12: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
13: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
12: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
13: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İl Kokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
12: Telefon 0538 740 6177.
13: Şerefli Koçhisar.
15: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.
3: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli

AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: an dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
2: Şerefli Koçhisar.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilk

0: Ece Merkezi'nde Ziraat Bankası karşısında şerefli Koçhisar'da.
1: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536-358-6701. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri, Pasifik Su Arıtma, filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553-593-1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar, Ankara. Telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik değişir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537-489-0714.
4: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimler, azimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bir reklam.
1: Şerefli koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik yanı.

Eğitimler, uzman öğretmen kadrosu, haftalık deneme sınavları, VIP eğitim, dijital ve hibrit eğitim sistemi, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a Şerefli Koçlar Ankara. Fakülte Ankara. Eğitiminizi ve başarınızı

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyorum.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuz Gölü.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produk.

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyafet.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden genç bilim insanlarının elde ettiği başarıları paylaştı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen öğrenciler bilgisayar, yapay zeka ve coğrafya dallarında düzenlenen 4 ayrı uluslararası organizasyonda toplam 15 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk donanmasının Mavi Vatan'daki özellikle caydırıcılığı cidden bütün dünyada büyük bir yankı uyandırıyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesi olarak 195,6 milyon liranın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Şimdi reklamlar.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. veriyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
9: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar.
10: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şey

AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

aşk yaratmalı. Gönlümden gönlüme sevda akmalı. Bir kadın arıyorum, böyle bir kadın. Bir kadın arıyorum, böyle bir kadın. Bir kadın arıyorum.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi

0: Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı Zambak Sokak numara 2 Taksim A Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
1: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
2: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
1: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
2: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
1: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
2: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
2: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
2: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 6177.
2: Şerefli Koçhisar.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
6: Pasifik Su Arıtma.
0: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
6: Pasifik Su Arıtma.
0: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
6: Pasifik Su Arıtma.
7: Reklamları dinlediniz.
6: Reklam.
0: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçhisar'ın kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
6: Reklam.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik.

Büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli Koçlar'ın yeni nesil eğitim merkezi Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star erken kayıt avantajlarıyla sizleri bekliyor. 5, 6 ve 7. sınıftan LGS, TYT ve AYT hazırlığına kadar uzman öğretmen kadrosu, haftalık deneme sınavları, VIP eğitim, dijital ve hibrit eğitim sistemi, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a Şerefli Koçlar Ankara.

Şeytan diyor çek sık kafasına iki tane mermi. Ama bilmem değer mi? En iyisi bırakmak, unutmak, bir daha adını bile anmamak. Bana kalsa yaparım, harcandığımız sevgiliden bir çırpıda söküp alırım seni. Ama gelmezsin ki, ben yeter desem de sen diyemezsin ki. Ulan kalbim, ulan oğlum sen laf dinlemez misin? Bırak da gitsin be, bırak da gitsin. Sevdim deme, sakın sevdim deme, beni dellendirme. Öyle sevmek olmaz oğlum, öyle sevmek olmaz. Sen sevmedin, taptın, gururumuzu beş paralık yaptın. Seninle konuşmaya bile gelmiyor o vefasızı. Hemen başlatıyorsun kendinde koca bir sızı. Hemen deli gibi çarpıyorsun, hemen tekliyorsun. Ve hala aşk bilmezden aşk bekliyorsun. Ulan kalbim, ulan oğlum sen yola gelmezsin. De git hadi.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, karton piyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masalar.

0: parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
1: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.
2: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız?

0: AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli. Bir reklamı dinlediniz.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutlu.

0: yolculuk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
4: Yerel başlayan, dünya genelinde

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bu şehir bu radyoyu dinliyor. Radyo Tuz Gölü.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli koçların yeni...

eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Yeni Mahalle Eczane Sokak numara 9 Taksim'a Şerefli Koçlar Ankara. Fakülte Ankara. Eğitim

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi. Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produk.

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyafet.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuz Gölü.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Bir reklam.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli koçlarda Fakülte Ankara ve 3-4-5 All Star'la erken kayıt avantajları başladı. 5, 6 ve 7. sınıf, LGS, TYT ve AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533-230-79-68, 0533-524-7207, Fakülte Ankara, hedefin burada başlıyor.

0: mı yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Pro.

0: istasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıya.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik

0: kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.
1: Bir reklam.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli

uzman öğretmen kadrosu, haftalık deneme sınavları, VIP eğitim, dijital ve hibrit eğitim sistemi, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 60.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivriyan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
5: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Reklamları dinlediniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.
2: Boşuna mı çektim dertleri? Topladım senin yüzünden herkesi. Masaya